öpele. Sen oluruz o diline pölese. Kual kual kual ilelebe. Gazı güzel ama bir kelepe. İki kuş sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelese. Ve

Kafamız top olur, yine kazanacağız. Başka yok yolu aldığım ilk günden beri mikro.